Sana bir şarkı daha yapacağım. Adı unuttum seni olacak. Belki de kimseleri aramıyorum. Tanrım bu yaraları kim saracak?

Beni bırakıp gideceksin biliyorum. Git bakalım. Canın sağ olsun. Ben yine de seni seviyorum. Aşkıma karşılık senden bir tek şey istiyorum. Senede bir gün, sadece bir gün ara beni. Hiç konuşmasan da olur. Nefesini gönder bana. İçime çekeyim, kana kana. Bunu çok görme bana. Ben de sana bizim şarkımızı söylerim. Bakma sen. Söylerken belki ağlarım. Ama sen ağlama sakın. Hep gül. Çünkü seni öyle sevdi bu yaralı bülbül. Kendine iyi bak cancağızım. Elveda sana.

0: Biz ki çok uzaklardan gelip çok uzaklara savrulan
1: sevda yerleriydik.
0: Biz ki asi umutlar beslerdik yüreğimizde. Hesapsızdı yüreğim, pazarlıksız ve katıksız. Şimdi başımı taştan taşa, yüreğimi soysuz sevdalara çaldırıyorum. Yoruldum ve yanıldım, ama inan türkü gözlüm, bu azaran yaraya zamansız yakalandım. Zamansız yakalandım.

Anne, anne, ben bu mektubu gurbetten yazıyorum sana. Gözlerim yaşlı, ağlıyorum anne. 22 yaşıma kadar hatalarımla, günahımla, sevabımla kol kanat oldum bana, sahip çıktım. 22 yaşımdan sonra Avrupa'ya gittim. İnsanlık var, medeniyet var diyorlar anne buralarda. Nerede, nerede? Bir yanım zorda, bir yanım darda anne. Bu dünyada tek bir vasiyetim var. Ölür isem beni senin yanına gömsünler. Gömsünler ki ölüme bile sahip çıkasın anne.

Tek reklam. Şu an radyodasın ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. Bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.

0: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres: Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon 458 211 11 12.
1: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi. Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres: Hafız Osman Caddesi, numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
2: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
3: Kalabalık sınıflarda kaybolma. Çarpı 2'de kalabalık sınıf yok.
4: Birebir veya küçük gruplarla her öğrenciyle yakından ilgileniyoruz.
3: Az öğrenci daha fazla ilgi ve daha yüksek başarı demektir.
4: Okul derslerine destekten sınavlara hazırlığa kadar deneyimli eğitim kadromuzla öğrencilerimizin yanındayız.
3: Bizi bulmak da çok kolay. 1071 rezidansın tam karşısında, Çoruk'un karşı yakasındayız. Bayburt Çarpı 2 Eğitim Kurumları.
4: İlgiyi artır, başarıyı katla.
5: Bayburt'ta bir ilk. Seyahatin yeni adresi Bayburt Gezi Minibüsü. Her hafta sonu Karadeniz turları. Gürcistan, Batum, Rize, Ayder, Trabzon, Uzungöl, Ordu, Giresun ve Samsun'a kadar birçok rotayı geziyor ve keşfediyoruz. Instagram Bayburt Gezi Minibüsü. Telefon 0501 625 0069. Bayburt Gezi Minibüsü. Günübirlik yollar, ömürlük anılar.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

0: Düğün olsa reklamları sunar. Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı Kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 26 26. Balcı Kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
1: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
0: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
2: Bayburt'ta ayrıcalıklı bir yaşamın kapıları aralanıyor. Saygın Kent'te satışlar başladı. Adliye Sarayı proje alanının hemen yanında 156 metrekarelik geniş 3+1 daireler özel tasarım detaylarıyla sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-6569. Dora Yapı, yaşama açılan kapı.
3: Kalabalık sınıflarda kaybolma. Çarpı 2'de kalabalık sınıf yok.
4: Birebir veya küçük gruplarla her öğrenciyle yakından ilgileniyoruz.
3: Az öğrenci daha fazla ilgi ve daha yüksek başarı demektir.
4: Okul derslerine destekten sınavlara hazırlığa kadar deneyimli eğitim kadromuzla öğrencilerimizin yanındayız.
3: Bizi bulmak da çok kolay. 1071 rezidansın tam karşısında, Çoruh'un karşı yakasındayız. Bayburt Çarpı 2 Eğitim Kurumları.
4: İlgiyi artır, başarıyı katla.
0: Her

adını eceleyip durdum. Safmışım kim gülse, avuçlarımı açmışım. İçimde bir nur tufanı ben bırakıp kaçmışım. Seni gördüm, dünya boşa dönüyor. Bende ne cam ne çerçeve duruyor. Çok kötü çarptın ah sen.

0: kamu spotu.
1: Biz ve milletimiz milyonlarca kişilik bir vakfız. Sevincimiz de birdir bizim, gururumuz da. Hep birlikte başarır, hep birlikte kutlarız. Çünkü bizim hikayemiz, büyük Türk milletinin bağımsızlık aşkının, birlik ve beraberliğinin, teknoloji ve inovasyonla harmanlanmış, destansı bir yolculuğudur. Bu yolculuğun mimarı sizsiniz, teminatıysa biz. Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı.

0: Reklamlar. En özel anılarınızdan geriye en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
1: Bugün ne yesem acaba diye düşünmeyin. Dois Döner'in yenilenen yüzüyle tanışın. Tavuk dönerden köfteye, et burgerden bol malzemeli hamburger çeşitlerine kadar aradığın lezzet Dois Döner'de. El açması lavaşı ve özel sosuyla farklı bir lezzet. Spoonful Magnolia ve Hamsi Köy sütlacıyla tatlı bir keyif seni bekliyor. Hızlı ve sıcak teslimat için 458-211-3636. Dois Döner, bir dürümden daha fazlası. Evinizde, iş yerinizde ya da köyünüzde tüpünüz mü bitti? Hemen bizi arayın. Yarım asırlık tecrübemizle tüpünüzü güvenli adresinize teslim edelim. Bayhanlar Aygaz ve Mogaz Bayi olarak her ihtiyacınızda yanınızdayız. Kaliteli ürün, hızlı servis ve güvenilir hizmet anlayışıyla Bayhanlardan şaşmayın. Tüpçü İsmail telefon 0539 500 24 30. Bayhanlar Aygaz ve Mogaz Bayi. Tüp bizim işimiz.
2: Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir. Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. Bayburthaber.com. Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı.
1: İnternetten bir halı beğendim. Hem çok pahalı hem de taksit imkanı yok.
3: Sen de Şahin Halı dururken internete mi bakıyorsun? Beğendiğin halıları daha uygun fiyatlarla, üstelik elden taksit imkanıyla Şahin Halı'da bulabilirsin.
1: Ne diyorsun?
3: Evet. Yanlış duymadınız. Seçkin marka halılar en uygun fiyatlarla Şahin Halı'da. Üstelik kredi kartına ve elden taksit imkanıyla. Bu fırsatı kaçırmayın. Bayburt Şahin Halı. Dededen toruna asırlık tecrübe.
4: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manavı yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özelle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manavı yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram Manav Ayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.

0: Bayburthaber.com haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Adalet Bakanı Akın Gürlek, uyuşturucu, yasa dışı bahis, sanal kumar ve yeni nesil suç örgütlerine yönelik Şubat-Eylül döneminde 81 ilde 7818 operasyon gerçekleştirildiğini, 32882 şüphelinin tutuklandığını açıkladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, Türkiye'nin 2026 yılında Uluslararası Bilim Olimpiyatlarında toplam 78 madalya kazanarak tarihi bir başarıya ulaştığını duyurdu. Milli Savunma Bakanlığı görev sırasında rahatsızlanan Kara Kuvvetleri Komutanlığı emrinde görevli piyade uzman çavuş Yusuf Güneş'in şehit olduğunu açıkladı. Manisa'nın Akhisar ilçesinde dün tur otobüsüyle tırın çarpıştığı kazada 11 kişi öldü, 26 kişi ise yaralandı. Kazanın Akhisar gişelerini kaçıran otobüsün geri manevra yaparken arkadan gelen kereste yüklü tırın çarpması sonucu meydana geldiği öğrenildi. İçişleri Bakanlığı Osmaniye Merkezi 8 ilde yasa dışı bahis suçuna yönelik düzenlenen operasyonlarda 59 şüphelinin gözaltına alındığını açıkladı. ABD Başkanı Donald Trump sanal medya hesabından yaptığı paylaşımla Rusya ile Ukrayna arasında enerji altyapılarına yönelik saldırıları kapsayan bir uzlaşıya varıldığını duyurdu. Ateşkes kararına her iki tarafında onay verdiğini belirten Trump, derhal yürürlüğe girmek üzere Rusya ile Ukrayna arasındaki savaşta bir enerji ateşkesi ilan edilmiştir. Her iki taraf da bunu kabul etti, bunu bozmayın ifadelerini kullandı.
2: Spor.
1: Beşiktaş Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Kocaeli Spor'u 2-1 mağlup etti. Siyah beyazlılar bu sonuçla puanını 15'e yükseltirken Kocaeli Spor 12 puanda kaldı. Süper Lig'in 7. haftasında Gaziantep FK sahasında Arjachorov FK'ya 3-0 mağlup oldu. Samsun Açık VTA 125 Kadınlar Tenis Turnuvası'nda milli tenisçi Ayla Aksu kahraman, finalde karşılaştığı İtalyan rakibi Lucrezia Stefanini'yi 2-1 yenerek şampiyon oldu. Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında Barcelona ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.650 lira 15 kuruş, Amerikan doları 49 lira 34 kuruş, euro 55 lira 25 kuruş, sterlin 65 lira 28 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 104 dolar 42 sent, bir bitcoin 83.423 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.265 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın güney ve batısı, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ile Karabük, Kastamonu, Bolu, Çorum, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Çanakkale, Antalya, Isparta, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay ve Tunceli çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Marmara ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının güney ve batı kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor.
0: Haber. Bayburthaber.com haberleri sundu.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 0069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
2: En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
3: Odun ateşinde pişen, enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt, Balcı kardeşler. Döner, Balcı da yenir.
4: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458 222 1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

0: Düğün olsa reklamları sunar. Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
1: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458 333 48 48 552 756 20 69.
2: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında gelen noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
3: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik çelik yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik çelik yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

0: Gözlerin silah, gülüşün kurşun. Seni son görüşümdeki son tutuşum. Kalmadı metelim, yok kuruşum. Sen ıslandın, son yağmurdun.
1: Geri gelmiyor mutluluk alanın ahını. Kimselere sormuyorlar giden.

0: Reklamlar. En özel anılarınızdan geriye en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
1: Bayburt'ta ayrıcalıklı bir yaşamın kapıları aralanıyor. Saygın Kent'te satışlar başladı. Adliye Sarayı proje alanının hemen yanında 156 metrekarelik geniş 3+1 daireler özel tasarım detaylarıyla sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-6569. Dora Yapı, yaşama açılan kapı.
2: Şu an radyodasın ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.
0: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim. Uygun bütçeyle firmanızın sesi olalım. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam hattı 0850 360 1864. UniFM'le fark edilirsiniz.

Oturup da konuşamadık seninle, düşünüp de taşınamadık doğru dürüst. Amacımızın ucuna da varmışken başka aşklar seninle yine. Bakışıp da görüşemedik seninle,

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manavı yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram manavayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
2: Hayalinizdeki projeyi güvenle hayata geçirmeye hazır mısınız? Şahinoğlu İnşaat, güçlü ekibi ve profesyonel hizmet anlayışıyla Manitoy kiralamasından hafriyat ve temel kazı işlerine, anahtar teslim projelere, daire satışından gayrimenkul geliştirmeye kadar ihtiyaç duyduğunuz her alanda yanınızda. Şahinoğlu İnşaat, Veli Şaban Mahallesi Camii karşısında. Detaylı bilgi için 458 211 33 33. Şahinoğlu İnşaat, yaşamın en güzel hali.
3: Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttur. Balcı Kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 26 26. Balcı Kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
4: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon 458 211 11 12.
5: Oltulu Arıcılık. Çımağal Köyü'nün zirvesinden toplanan binbir çeşit nektarların karışımıyla oluşan kaliteli ve organik çiçek balı satışlarımız başlamıştır. Oltulu Arıcılık. Telefon 0531 915 67 27.
0: Oltulu Arıcılık. Kafes PlayStation reklamları sundu.

0: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 23 şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasında blok 3 sebebi yar.
1: 5 numara.
0: 4 numarada yalın akşamüstü.
1: 4 numara.
2: Sözsüz elime düşeni yaparım.
0: Emircan İrek geçmiş geçmişte haftanın 3 numarası.
1: 3 numara.
3: Geçmiş geçmişte yanlış yanlışsa.
0: Mabel Matiz umrum dışı 2 numarada.
1: 2 numara.
4: Yan sen derdine benden hala mal yok yine sana. Biz ne köprüler geçtik yahu biz salsana be.
0: Ve geldik zirveye. Sibel Can APO kıyamam haftanın 1 numarası.

0: En iyi şarkıların listesi Pop 20. Takibe devam edin.
1: Pop 20'de ilk 5'i hatırlattın. İyi müzik devam.
2: Herkesi zalim, kendini alim, hissetmen bile normal. Çünkü dışarıda senin gibiler için özel idman yapılıyor.

Tek reklam. En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.

0: Reklamlar.
1: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özelle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manava yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram manavayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
2: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
3: Eski usul gayrimenkul arayışlarını unutun. Hayallerinizdeki eve ulaşmak ya da birikiminizi en doğru şekilde değerlendirmek artık tesadüf değil. Gayrimenkul dünyasına yepyeni bir vizyon geldi. Vizyon Gayrimenkul. Güvenilir adımlarla kazandıran yatırımlar ve şeffaf danışmanlık hizmeti için kapılarını açtı. Alırken, satarken, kiralarken yanınızdayız. Geleceğinizi şansa bırakmayın. Alanında uzman ekibimizle tanışın. Adres: Hastane Caddesi, Aydıntepe durağı karşısında. Vizyon Gayrimenkul. Şehrin yeni vizyonu.
4: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim. Bayburt'ta bir ilk. Seyahatin yeni adresi Bayburt Gezi Minibüsü. Her hafta sonu Karadeniz turları. Üstelik hac ve umre organizasyonlarından havaalanı transferlerine, kaplıca turlarından okul turnuvalarına, düğün, nişan ve özel günlerinizdeki ulaşım hizmetlerine kadar her zaman yanınızdayız. Telefon 501-625-0069. Bayburt Gezi Minibüsü. Günübirlik yollar, ömürlük anılar.
5: Evinizde, iş yerinizde ya da köyünüzde tüpünüz mü bitti? Hemen bizi arayın. Yarım asırlık tecrübemizle tüpünüzü güvenli adresinize teslim edelim. Bayhanlar Aygaz ve Mogaz Bayi olarak her ihtiyacınızda yanınızdayız. Kaliteli ürün, hızlı servis ve güvenilir hizmet anlayışıyla Bayhanlardan şaşmayın. Tüpçü İsmail telefon 0539 500 24 30. Bayhanlar Aygaz ve Mogaz Bayi. Tüp bizim işimiz.
6: Bugün ne yesem acaba diye düşünmeyin. Dois Döner'in yenilenen yüzüyle tanışın. Tavuk dönerden köfteye, et burgerden bol malzemeli hamburger çeşitlerine kadar aradığın lezzet Dois Döner'de. El açması lavaşı ve özel sosuyla farklı bir lezzet. Spoonful Magnolia ve Hamsi Köy sütlacıyla tatlı bir keyif seni bekliyor. Hızlı ve sıcak teslimat için 458-211-36-36. Dois Döner, bir dürümden daha fazlası.

0: geliyorsun.
1: Bayburthaber.com yerel haberleri sunar.
2: Gökçedere'ye doğalgaz müjdesi. Lisans belgesi alındı. Bayburt'un Gökçedere Beldesi, uzun süredir beklenen doğalgaz projesinde önemli bir aşamayı geride bıraktı. Gökçedere Belediyesi, doğalgaz lisans belgesini alarak beldeye doğalgaz ulaştırılması yolunda kritik bir adım attı. Bu gelişme, belde sakinleri için yaşam kalitesini artıracak ve ekonomik faydalar sağlayacak önemli bir yatırımın başlangıcı olarak değerlendiriliyor. Bayburt'ta kadınlara özel Kur'an-ı Kerim tefsir dersleri. Müftülük tarafından yapılan açıklamaya göre dersler her çarşamba günü saat 13.30'da yapılıyor. Müftü yardımcısı İlim Tatlı tarafından verilen eğitimlerde Kur'an-ı Kerim'in anlamı ve ayetlerin tefsiri üzerine detaylı bilgiler sunuluyor. Programa katılan kadınlar Kur'an-ı Kerim'in derin mesajlarını daha iyi kavramak için bir araya geliyor. Bayburtlu çocuklar çevre için sıfır noktasında buluştu. Bayburt'ta çevre bilincini artırmak ve sıfır atık kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla sıfırdan COP 31'e sıfır atık sokak etkinliği düzenlendi. Etkinlik, çocukları ve vatandaşları geri dönüşüm ile iklim değişikliği konularında aktif olarak bilgilendirdi ve katılımlarını sağladı. Bayburt'ta Amatör Spor Haftası coşkusu. Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, 5-11 Ekim tarihleri arasında kutlanan Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında Bayburt Yeni Spor Salonu'nda düzenlenen programa katıldı. Etkinlik, amatör sporun önemini vurgulamak ve toplumda spor bilincini artırmak amacıyla gerçekleştirildi. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
1: Bayburthaber.com yerel haberleri sundu.

0: Merhaba, ben de olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
1: Duyduk duymadık demeyin başlıyor.
2: Sarı zamanımızı bir geriye, geriye, geriye, en güzel yerine.

Efendim herkese merhaba. Duyduk duymadık demeyince yepyeni bir hafta, yepyeni bir program karşınızdayım. Balamir Yıldız ben. Yaklaşık 2 saat boyunca birlikte olacağız. Tarihler 12 Ekim'i göstermekte. Programımız başladı. Bizlere Balamir Yıldız Instagram adresinden ulaşabilirsiniz diyoruz ve başlıyoruz. Hoş geldiniz.

Efendim, duyduk duymadık demeyince programımız başladı. Yeni başladık. Şimdi Yıldız Tilbe yapay zeka ile yapılmış videolarına isyan ediyor. Artık kendisine gönderilmemesini istiyor. İnsanların video ve fotoğraflarla yapay zeka kullanarak benim görsellerimi eklemelerinden çok usandım. Yapay zekanızdan bıktım, artık bana bu tarz videolar göndermeyin açıklamasında bulunmuş Yıldız Tilbe bu. Çıkışını yaptığı sıralarda yapay zeka şirketi tavus insan gibi konuşup tepki verebilen yeni modelini Griffin'i tanıtıyordu. Bu arada bu yeni sürüm görüntülü konuşma sırasında karşısındaki insanı gerçek zamanlı izliyor. Sahiden insanmış gibi dinliyor, duraksıyor, mimik ve beden diliyle gerçekmiş gibi tepki veriyor. Yapılan canlı testlerde katılımcıların %48'i 1 dakikalık görüşmenin ardından karşılarındakinin gerçek bir insan olduğuna inanmış. Önceki modellerde bu oran sadece %2'ymiş. Evet, %2 nerede? %48 nerede? Yani anneniz arasa, eşiniz arasa ne malum annem olduğu, ne malum karım olduğu falan diyeceğiz. Kullanım alanlarını düşünsenize. Siparişiniz gecikti, şikayet için aradınız. Karşınızda şirketin robotu gerçek insan gibi sizi dinliyor, size hak veriyor. Küfretseniz kızarıyor ama sonuçta gazınızı alıyor. Dolandırıcılık ihtimallerini hesaba katmıyorum bile. Yıldız Tilbe bugünlerine şükretsin bence, çünkü yapay zeka hala masum ve eğlence içerikli. Yarın öbür gün bir robot Yıldız Tilbe olarak başkalarını arayıp konuşacak kafasına göre bence. Veya Donald Trump Yıldız Tilbe'yi arayacak mesela. Hatta telefon bir çalacak, kendi kendisini Yıldız Tilbe arıyor. Evet, devam ediyorum, ayrılmayın.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: insanları sevmem. Sen de onlardan birisin.
1: Evet, Derya Uludan dinledik, kaldığımız yerden devam ediyoruz. Seda Sayan'ın makyajsız diye paylaştığı son fotoğrafı gündemde. Makyaj yok ama estetik, filtre, photoshop, gırla maşallah diye eleştiriliyor. Kadın filtresiz dememiş ki, makyajsız demiş bu arada. Hakikaten de makyajsız. Evet, gerisini eksik söylemek yalana girmez belki de. Ayrıca estetik ameliyatını canlı paylaşan insan Seda Sayan, bu tür eleştirileri iğneyle verdiği kiloyu bile doğal yollardan diye pazarlayanlara yapmak lazım diye düşünüyorum ben. Evet, müzik diyelim, devam edelim. Melek Mosso, Karanfil radyonuzda.

0: Enfes PlayStation reklamları sunar.
1: İnternetten bir halı beğendim. Hem çok pahalı hem de taksit imkanı yok.
2: Sen de Şahin Halı dururken internete mi bakıyorsun? Beğendiğin halıları daha uygun fiyatlarla, üstelik elden taksit imkanıyla Şahin Halı'da bulabilirsin.
1: Ne diyorsun?
2: Evet, yanlış duymadınız. Seçkin marka halılar en uygun fiyatlarla Şahin Halı'da. Üstelik kredi kartına ve elden taksit imkanıyla. Bu fırsatı kaçırmayın. Bayburt Şahin Halı. Dededen toruna asırlık tecrübe. Hayalinizdeki modern yaşam Şahinoğlu İnşaat kalitesiyle sizleri bekliyor. Eski hastane bölgesinde 3+1 158 2+1 100 metrekare lüks daire satışlarımız başlamıştır. %50 peşinat ve 17 ay vade farksız ödeme imkanıyla ev sahibi olmak artık çok kolay. Telefon 0531 514 97 10. Şahinoğlu İnşaat. Yaşamın en güzel hali.
3: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres: Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48 0552 756 20 69. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
4: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres: Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
5: Kalabalık sınıflarda kaybolma. Çarpı 2'de kalabalık sınıf yok.
6: Birebir veya küçük gruplarla her öğrenciyle yakından ilgileniyoruz. Başarı, doğru eğitim, doğru takip ve doğru çalışma ortamı ile gelir.
5: Az öğrenci, daha fazla ilgi ve daha yüksek başarı demektir.
6: Deneyimli eğitim kadromuzla öğrencilerimizin yanındayız.
5: Bizi bulmak da çok kolay. 1071 rezidansın tam karşısında, Çoruk'un karşı yakasındayız.
6: Bayburt Çarpı 2 Eğitim Kurumları.
5: İlgiyi arttır, başarıyı katla.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.
7: Duyduk duymadık deneyin devam ediyor.

Somer Şef Sivrioğlu, Yaşlılar Günü etkinlikleri kapsamında bir huzur evini ziyaret etmiş. Buranın sakinlerine yemek pişirmiş. Somer Şef'in mutfaktaki tercihi ise tuzlu kekmiş bu arada. Benim muhafazakar bir damak tadım var mesela. Yeni lezzetlere, yeni fikirlere karşı önce bir istemezlikçiyim. Evet, o yüzden ismi bile kendi içinde çelişkili bu tür. Oksimoron yemekler beni hep yanılttı bu arada. Çoğu zaman da şaşırttı. Somer Şef'in tuzlu keki gibi mesela. Rahmetli işletmeci Ece Aksoy'un biber reçeli vardı. Acı ve tatlı bir arada. Bir yerde denk gelirseniz mutlaka deneyin. Son dönemde tuzlu çikolata pek ravaçta. Yine tatlı kontenjanından kızarmış dondurma. Belli ki tatlı alemi daha demokrat bu konuda. Bunun yanında çikolatalı pastırma, tavuklu waffle türü hiç denemeden gideceğim şeyler de mevcut, eksik kalsın, ama sanmayın ki bunlar son dönemi icadı, zamani şımarıklıkları. Tarihten gelen kapı gibi tavuk göğsü tatlısı var ki yanında en iyi giden şey, tek şey, ikinci porsiyon bence. Kim akıl etmiş tavuğu didikleyeyim de tatlısını yapayım diye, ilk kim düşünmüş, ellerinden öpmek lazım. Evet, devam edelim, müzik diyelim ve şimdi sırada Hakan Peker. Unutuluyor mu aşklar desin, sonrasında burada olacağız.

0: şarkılar çıkmış.
1: Hangi şarkılar çıkmış?
0: Hangi ilginç olaylar olmuş? 2 saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
2: Merhaba, ben de olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Evet hanımlar beyler, İlyas Yalçıntaş'ın ardından devam ediyoruz. Aşk Tohumu dinledik. Hande Erçel'in Milano Moda Haftası'nda ettiği "Yeterince hayal edince her şey gerçek oluyor" sözleri sığ bulunmuş. Azıcık kitap oku eleştirilerine maruz kalmıştı, hatırlayın. Geçtiğimiz haftalarda konuşmuştuk. Normalde bu tür eleştirileri pek ciddiye almayan Erçel bu kitap meselesine çok içerlemiş olacak ki yanıt olarak Gündüz Vassaf'ın kitabından alıntı yaparak kitap sayfasında paylaşarak cevap vermişti. Milano'dan sonra Paris Moda Haftası'na katılan Erçel bu kez de Orhan Pamuk kitaplarıyla poz verdi. Tamam, katıldığı defilenin konsepti buydu ve Paris'in ünlü kütüphanelerinden birinde yapılıyordu ama belli ki bir süre kitap evi kataloğu gibi olacak ünlü oyuncunun timeline'ı. Olsun, ne zararı var, başka şey koyacağına kitap koysun bu vesileyle, değil mi? Hanımlar beyler, devam ediyoruz. Su El Roman şimdi bizlerle.

Seyahatiniz süresince emniyet kemeriniz takılı, hızınız yasal sınırın altında olsun. Sevdiklerinize kavuşmak için trafik kurallarına uyun. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.

Efendim devam ediyoruz. Doğum gününüz ne zaman? Ben Oğlak Burcu mesela 1 Ocak. Eskilerin deyimiyle kara kışın zemherinin tam ortası. Şikayetim yok tabii ama bu mevsimde doğumunun 3 büyük dezavantajı var. Birincisi kaşkol, bere, eldiven. Evet her doğum gününde bunlardan hediye edildiğinden 3 büyük çekmece dolusu kaşkol takımım var mesela. Atsan atamıyorsun, satsan satamıyorsun. Hediye sonuçta. Gören de kutup dairesinde falan yaşıyorum sanır. Eğer bu mevsimde doğuyorsanız ikinci büyük dezavantajınız da şu. Doğum günüm tam işte böyle yılbaşına denk geliyor. O yüzden ertesi gün hep bir tatil. Yani yeni yaşını mı kutlarsın? İşte efendim tatilde dinlenir misin ya da kutlayabilir misin? Orası artık arkadaşlarıma kalmış. Üçüncü mesele daha mühim. Bazen hava öyle kötü oluyor ki çoğu zaman doğum günü kutlamanızı iptal etmek ya da ertelemek zorunda da kalabiliyorsunuz. Kar kıyametten dolayı, soğuktan dolayı kimse evinden çıkamıyor ki gelip yaş gününüzü kutlasın değil mi? Hiç unutmam yine ertelenen bir doğum günü eğlencemde 3 arkadaş soluğu köşedeki bir fast foodçuda alıp işte hamburgerin üzerine mum dikerek kutlamıştık yeni yaşımı. Ya bir de böylesi de oldu. Dediğim gibi burcumdan şikayet ettiğim falan yok. Böyle anlaşılmasın sakın. Neyse ki biz oğlaklar gösteriş ve şatafat yerine samimiyete önem veren insanlarız ve o karlı günde yaptığımız, o soğuk günlerde yaptığımız o neşeli kutlama hala özel bir çerçeve içinde yer alır benim hayatımda mesela anılarım arasında. Kışa daha var. Hele Ocak ayına çok var. Peki nereden çıktı bu doğum günü meselesi? Efendim bu Facebook'ta yapılan doğum günleriyle ilgili bir basın bülteni düştü de önüme ondan. Ne demişler bültende? Birazdan bakacağız. Önce müzik sonra buradayım.

0: bayburthaber.com haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Kabine toplantısı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında bugün Beştepe'de yapılacak. Toplantının öncelikle gündemi fon piyasalarında yaşanan süreç ve atılan adımlar olacak. Kabine toplantısında terörsüz Türkiye hedefinde gelinen son aşamayla bölgesel ve küresel gelişmeler ele alınacak. İçişleri Bakanlığı 22 ilde son 5 günde çevrimiçi çocuk müstehcenliği ve tacizi nitelikli dolandırıcılıkla yasa dışı bahis suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda 327 şüphelinin yakalandığını, bunlardan 137'sinin tutuklandığını bildirdi. Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, vatandaşlarımız müsterih olsun, önceliğimiz 18 yaş altındaki çocuklarımıza yaş doğrulaması yaparak tütün ürünü satışını önlemek ve onları tütünün zararlı etkilerinden korumaktır açıklamasında bulundu. Sermaye piyasası işlemlerine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında gizli ibareli belgelerin sanal medya ve dijital mecralarda paylaşılması üzerine paylaşımları yapanlar hakkında soruşturmanın gizliliğini ihlal suçundan resen soruşturma başlatıldı. İstanbul'da UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanacak Galatasaray-Barcelona maçı öncesi kara borsa bilet satışı yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik düzenlenen operasyonda 9 kişi gözaltına alındı. Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, 2026-2027 eğitim öğretim dönemi için burs ve kredi başvurularının başladığını açıkladı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacar, 2024 yılında uygulamaya programlı iş kurma desteği kapsamında bugüne kadar 31.250 işletmeye 645 milyon lira katkı sağlandığını bildirerek, iş geliştirme desteği kapsamındaysa 4.476 proje için 6,4 milyar lira destekleme kararı aldık ve 2.400 projeye 2,4 milyar lira destek olduk dedi. Uluslararası Göç Örgütü, Cibuti açıklarında batan düzensiz göçmen teknesinde hayatını kaybettiği tespit edilenlerin sayısının 139'a yükseldiğini, 84 kişinin ise halen kayıp olduğunu bildirdi.
2: Spor.
1: Beşiktaş Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Kocaeli Spor'u 2-1 mağlup etti. Siyah beyazlılar bu sonuçta puanını 15'e yükseltirken Kocaeli Spor 12 puanda kaldı. Süper Lig'in 7. haftasında Gaziantep FK sahasında Arcaçorum FK'ya 3-0 mağlup oldu. Samsun Açık VTA 125 Kadınlar Tenis Turnuvası'nda milli tenisçi Ayla Aksu kahraman, finalde karşılaştığı İtalyan rakibi Lucrezia Stefanini'yi 2-1 yenerek şampiyon oldu. Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Barcelona ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.650 lira 15 kuruş, Amerikan doları 49 lira 34 kuruş, euro 55 lira 25 kuruş, sterlin 65 lira 28 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 104 dolar 42 sent, bir bitcoin 83.423 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.265 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın güney ve batısı, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu ile Karabük, Kastamonu, Bolu, Çorum, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu ile Edirne, Çanakkale, Antalya, Isparta, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay ve Tunceli çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Marmara ile Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının güney ve batı kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor.
0: Haber. Bayburthaber.com haberleri sundu.
3: Düğün olsa reklamları sunar.
4: Odun ateşinde pişen enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
0: Elegant Park'ta lansmana özel fırsatlar başladı. 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleri, %65 inat, 18 ay vade farksız ödeme avantajı, Dora Yapı güvencesiyle sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-65-69.
5: Kalabalık sınıflarda kaybolma. Çarpı 2'de kalabalık sınıf yok.
6: Birebir veya küçük gruplarla her öğrenciyle yakından ilgileniyoruz. Başarı, doğru eğitim, doğru takip ve doğru çalışma ortamı ile gelir.
5: Az öğrenci daha fazla ilgi ve daha yüksek başarı demektir.
6: Deneyimli eğitim kadromuzla öğrencilerimizin yanındayız.
5: Bizi bulmak da çok kolay. 1071 rezidansın tam karşısında, Çoruk'un karşı yakasındayız.
6: Bayburt Çarpı 2 Eğitim Kurumları.
5: İlgiyi arttır, başarıyı katla.
3: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim. Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536-813-0780. Ağbal Harita ve Emlak.
7: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539-352-0069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
3: Düğün olsa reklamları sundu.

Evet, birlikteliğimiz devam ediyor. Aslında isim vermedim ama birçoğunuz anlamış olabilirsiniz. Az önce bir Facebook'ta gerçekleştirilen doğum günlerinden bahsediyordum. Öncesinde kendi doğum günümden, işte hediye almak vermekten bahsettim. Neden bahsettim, nereden çıktı bu doğum günü meselesi dedim. Çünkü bu Facebook'ta yapılan doğum günleriyle ilgili bir basın bülteni düşmüştü önüme de ondan. Dedim, şöyle demişler bültende. İşte bu X firması çocukların arkadaşlarıyla eğlendi. Anne ve babalarının da çocuklarının mutluluğunu paylaştığı doğum günü kutlamalarına ev sahipliği yapıyor. Pastadan parti setine, menülerden eğlenceli aktivitelere kadar pek çok hazırlığı kapsayan doğum günü paketleri ailelere çocuklarıyla birlikte kutlamanın tadını çıkarma fırsatı sunuyor. Evet, yetişkinler de dostlarıyla bir araya gelerek yeni yaşlarını çocukluk günlerinin neşesiyle kutlayabiliyor. Vay be! Demek kuşaklar değişiyor ama bazı alışkanlıklar hep devam ediyor, değil mi? Bunu biraz şuna benzettim. Yıllar önce Hollanda'nın ülkenin en ünlü eğlence parkına gitmişti bir arkadaşım. Öyle köklü bir yer ki eski kuşaklar çocukken burada eğlenmiş, yıllar geçtikçe çocuklarını, daha sonra da torunlarını getirir olmuşlar mesela. Parkın en önemli ve en sevilen oyuncağı yüksekteki dalgalanan raylarda süper bir hızla akan roller coaster. Evet, tabii ki her çocuk ona binmek istiyor ama yaşa göre değil, boya göre. Bilet sırasında şimdi kaç santim olduğunu hatırlamadığım bir boy ölçüsü var. Genelde bu aquaparklarda da oluyor mesela. Çocuk onun önüne geçiyor. Ya boyu çizgiyi geçmişse roller coaster'la binmeye hak kazanıyor. Yok, boyu bu hızlı araca binecek uzunluğa henüz ulaşmamışsa parka bir sonraki girişini beklemek ve tekrar denemek zorunda. Vaktiyle sıraya girip boyunu ölçtüren dedeler şimdi kendi torunlarını sabırsızlanarak aynı sıraya girmesini izliyor diyebiliriz. Boyu yetsin ya da yetmesin, o anı mutlaka fotoğraflayıp aile hafızasının müstesna bir köşesine koyuyorlar. Evet, doğum günleri önemli. Bir arada olmak sevdiklerimizle daha önemli. Devam ediyorum, ayrılmayın.

yansısın oğlum artık. Çok geç olacak çözdüğünde ve kendi yansımanı bir gün kirli bir vitrinde gördüğünde benim sevdiğim adam olmayacaksın. Kocun mu o zaman, olur mu? Yani...

Efendim, nöroloji uzmanları gün içinde ani bastıran uyku halinin zaman içinde kişilerin hayat kalitesini ciddi şekilde etkilediğine dikkat çekerek araç kullanırken veya çalışırken uyuklama riski yaşıyorsanız ve her gün en az 7-8 saat uyumanıza rağmen gündüz ayakta durmakta zorlanıyorsanız mutlaka bir uyku laboratuvarına başvurulması gerektiği uyarısında bulunmuş. Uyku apnesi gündüz uykusuzluğun en yaygın tıbbi nedeni olabilirmiş. Çünkü gece yaşanan nefes duraklamaları beynin derin ve yenileyici uykuya geçmesini engelliyormuş. Siz bütün gece uyuduğunuzu zannediyorsunuz ama beyniniz tam olarak dinlenmediği için gündüzleri kendinizi yorgun hisseder ve uykusuzluk çekebilir misiniz? Bunun dışında tabii narkolepsi, beynin uyku uyanıklık döngüsünü kontrol edemediği nörolojik bir hastalıkmış. Kişi en uygunsuz anlarda bile, yani yemek yerken konuşurken bile aniden uyku atakları yaşayabiliyormuş. Yani eğer gündüz uyukluyorsanız mutlaka bir uyku laboratuvarına gitmenizi öneriyor uzmanlar. Duyduk duymadık demeyin. Efendim devam ediyoruz, ayrılmayın.

0: Evinizde, iş yerinizde ya da köyünüzde tüpünüz mü bitti? Hemen bizi arayın. Yarım asırlık tecrübemizle tüpünüzü güvenli adresinize teslim edelim. Bayhanlar Aygaz ve Mugaz Bayi olarak her ihtiyacınızda yanınızdayız. Kaliteli ürün, hızlı servis ve güvenilir hizmet anlayışıyla Bayhanlardan şaşmayın. Tüpçü İsmail telefon 0539 500 24 30. Bayhanlar Aygaz ve Mugaz Bayi. Tüp bizim işimiz. Bugün ne yesem acaba diye düşünmeyin. Doyis Döner'in yenilenen yüzüyle tanışın. Tavuk dönerden köfteye, et burgerden bol malzemeli hamburger çeşitlerine kadar aradığın lezzet Doyis Döner'de. El açması lavaşı ve özel sosuyla farklı bir lezzet. Spoonful Magnolia ve Hamsi Köy sütlacıyla tatlı bir keyif seni bekliyor. Hızlı ve sıcak teslimat için 458 211 36 36. Doyis Döner, bir dürümden daha fazlası.
1: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manavı yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özelle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manavı yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram Manav Ayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
2: Elegant Park'ta lansmana özel fırsatlar başladı. 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleri, %60 peşinat, 18 ay vade farksız ödeme avantajı, Dora Yapı güvencesiyle sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-65-69.
3: En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz. Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Ünlü FM'le fark edilirsiniz. Ünlü FM reklam hattı 0543 360 18 64. Ünlü FM'le fark edilirsiniz.

0: Hangi şarkılar çıkmış?
1: Hangi şarkılar çıkmış?
2: Hangi ilginç olaylar olmuş?
0: 2 saat boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
3: Merhaba, ben Olabilir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Efendim, güzel bir pazartesi günü. Tarihler 12 Ekim'i göstermekte. Kış aylarının yaklaşmasıyla birlikte hastalıklara karşı koruyucu kalkan oluşturmak isteyenler doğal şifa kaynaklarına yöneldi malum. Yıllardır antibiyotik niyetine tüketilen kelle paça çorbasının tahtı, Güneydoğu Anadolu'nun gastronomi başkentinden çıkan devasa bir lezzetle sallanıyor. Evet, Gaziantep'te geleneksel olarak sabahın ilk ışıklarıyla tüketilen beyran çorbası. Efendim biliyorsunuz Test Atlas'ta da ikinci olmuştu. Birçok kez liste yapıldı. Her zaman ilk üçte. Sıradan bir çorba olmanın çok ötesinde adeta şifalı bir iksir niteliği taşıyor. Kısık ateşte yaklaşık 10-12 saat boyunca pişen koyun, boyun ve kürek eti. Evet, ilikli kemik suyu, pirinç, sarımsak ve bol iç yağla bakır sahanlarda yüksek ateşte harmanlanıyor. Çok da lezzetli. Kolajen deposuyla eklem ve cilt sağlığına birebir bu arada. Diyetisyen ve uzmanlar, bağışıklık sistemini hızlıca güçlendirmek ve hücre onarımını desteklemek isteyenler için haftada en az bir kez beyran tüketilmesini tavsiye ediyor. Doğal bir antibiyotik. Evet, bol sarımsak ve acı biberin mucizesi var içinde çünkü. Duyduk duymadık demeyin. Devam ediyoruz, ayrılmayın.

Efendim, keyifli bir pazartesi günü, haftanın ilk çalışma gününde bulunduğunuz yerde hafta başı sendromunu yok etmeye çalışıyoruz. En güzel şarkılar sizlere eşlik etmeye devam ediyor. Efendim, şimdi mutfakta alan yaratmak için tencere, tava ve tepsileri fırının içine dizmek son derece pratik bir çözüm gibi geliyor değil mi kulağınıza? Ancak bunun arkasında büyük bir risk varmış arkadaşlar. Hem ev güvenliğini hem de cihazın ömrünü doğrudan etkileyen bu alışkanlığın gizli tehlikesi ortaya çıkmış. Uzmanlar fırınların bir saklama alanı veya depolama dolabı gibi kullanılmasının evlerde yangın riskini katlanarak arttırdığına dikkat etmişler. Önemli dikkat çekmişler. Cihaz henüz çalıştırılmadan önce veya ansızın ısıtma konumuna alındığında içeride unutulan plastik ya da kauçuk saplı mutfak gereçleri işte kumaş tutacaklar ve temizlik bezleri yüksek sıcaklıkla temas ettiği anda hızla erimeye veya alev almaya yol açabilirmiş. Aman dikkat. Böyle de bir hatırlatma yapalım. Efendim devam edeceğiz, ayrılmayın.

0: boyunca şarkının en iyisi, muhabbetin en keyiflisi.
1: Merhaba, ben Balamir. Duyduk duymadık demeyin de hafta içi her gün en iyi şarkıları sizler için çalıyorum.
0: Duyduk duymadık demeyin devam ediyor.

Efendim, Türk pop müziğine kazandırdığı zamansız eserler, kendine has yorumu ve güçlü kalemiyle geniş bir dinleyici kitlesine ulaşan Nazan Öncel, uzun yıllardır müzik dünyasındaki sarsılmaz yerini koruyor. Başarılı sanat kariyerinin yanı sıra günlük hayatından kesitleri ve samimi düşüncelerini de sık sık dinleyicileriyle paylaşan usta sanatçı, sosyal medya platformlarını da oldukça aktif bir şekilde kullanmaya devam ediyor. Paylaştığı bir video var son günlerde. Telefon temizliği yaptığı anları takipçilerinin beğenisine sundu. Temizlik yaptığı sırada kullandığı ifadelere dikkat çeken ve kendi uslubuyla duruma vurgu yapan ünlü şarkıcı, inceldiği yerden kopsun diyerek adeta restle çekmiş oldu. Öncel'in bu anları tabii kısa süre içerisinde sosyal medyada geniş yankı uyandırarak çok sayıda beğeni ve yorum da aldığını söyleyebiliriz. Evet, devam ediyorum, ayrılmayın.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
2: Bir gün yaşanır, bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa, ölümsüz anılar için.
3: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres: Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48 0552 756 20 69. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
4: Eski usul gayrimenkul arayışlarını unutun. Hayallerinizdeki eve ulaşmak ya da birikiminizi en doğru şekilde değerlendirmek artık tesadüf değil. Gayrimenkul dünyasına yepyeni bir vizyon geldi. Vizyon Gayrimenkul. Güvenilir adımlarla kazandıran yatırımlar ve şeffaf danışmanlık hizmeti için kapılarını açtı. Alırken, satarken, kiralarken yanınızdayız. Geleceğinizi şansa bırakmayın. Alanında uzman ekibimizle tanışın. Adres: Hastane Caddesi, Aydıntepe durağı karşısında. Vizyon Gayrimenkul. Şehrin yeni vizyonu.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.
5: Duyduk duymadık deneyin devam ediyor.

Evet, bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Duyduk duymadık demeyin de yepyeni bir haftaya başladık. Bir kez daha herkese sağlıklı, bol bereketli, kazançlı ve şanslı bir hafta dileyelim. Yarın Salı, haftanın ikinci iş gününde görüşmek üzere. Ben Balım Er Yıldız, hoşçakalın.

0: 25.
1: Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 23 şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasında blok 3, sebebi yar.
2: 5 numara.
1: 4 numarada yalın akşamüstü.
2: 4 numara.
3: Sözsüz elime düşeni yaparım.
1: Emircan İrek, geçmiş geçmişte haftanın 3 numarası.
2: 3 numara.
4: Geçmiş geçmişte, yanlış yanlışta.
1: Mabel Matiz, umrum dışı 2 numarada.
2: 2 numara.
5: Yan sen derdine benden alam al yok yine sana. Biz ne köprüler geçtik yahu biz sal sana be.
1: Ve geldik zirveye. Sibel Can, APO, kıyamam haftanın 1 numarası.
2: 1

0: Düğün olsa reklamları sunar.
1: Bayburt'ta ayrıcalıklı bir yaşamın kapıları aralanıyor. Saygın Kent'te satışlar başladı. Adliye Sarayı proje alanının hemen yanında 156 metrekarelik geniş 3+1 daireler özel tasarım detaylarıyla sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-6569 Dora Yapı, yaşama açılan kapı.
2: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yadıs halı yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yadıs halı yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 0069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
3: Bayburt'ta bir ilk. Seyahatin yeni adresi Bayburt Gezi Minibüsü. Her hafta sonu Karadeniz turları. Gürcistan, Batum, Rize, Ayder, Trabzon, Uzungöl, Ordu, Giresun ve Samsun'a kadar birçok rotayı geziyor ve keşfediyoruz. Instagram Bayburt Gezi Minibüsü. Telefon 0501 625 0069. Bayburt Gezi Minibüsü. Günübirlik yollar, ömürlük anılar.
0: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
4: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres: Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon 458 211 11 12.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

0: kamu spotu.
1: Sevgili sürücüler, emniyet kemeri kullanımı düşük hızlarda bile özellikle şehir içlerinde gerekli ve koruyucudur. Trafikte kontrol sende. Emniyet kemeri sizi hayata bağlar. Trafikte önce siz örnek olun. Diğerlerinin değiştiğini göreceksiniz.

0: Reklamlar. Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim mağazasında stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
1: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi, detaylı bilgi ve randevu almak için 458-333-48-48, 552-756-2069.
2: İnternetten bir halı beğendim. Hem çok pahalı hem de taksit imkanı yok.
3: Sen de Şahin Halı dururken internete mi bakıyorsun? Beğendiğin halıları daha uygun fiyatlarla, üstelik elden taksit imkanıyla Şahin Halı'da bulabilirsin.
2: Ne diyorsun?
3: Evet, yanlış duymadınız. Seçkin marka halılar en uygun fiyatlarla Şahin Halı'da. Üstelik kredi kartına ve elden taksit imkanıyla. Bu fırsatı kaçırmayın. Bayburt Şahin Halı. Dededen toruna asırlık tecrübe.
4: Hayalinizdeki projeyi güvenle hayata geçirmeye hazır mısınız? Şahinoğlu İnşaat, güçlü ekibi ve profesyonel hizmet anlayışıyla Manitoy kiralamasından hafriyat ve temel kazı işlerine, anahtar teslim projelere, daire satışından gayrimenkul geliştirmeye kadar ihtiyaç duyduğunuz her alanda yanınızda. Şahinoğlu İnşaat, Veli Şaban Mahallesi Camii karşısında. Detaylı bilgi için 458-211-33-33. Şahinoğlu İnşaat, yaşamın en güzel hali. Evinizde, iş yerinizde ya da köyünüzde tüpünüz mü bitti? Hemen bizi arayın. Yarım asırlık tecrübemizle tüpünüzü güvenli adresinize teslim edelim. Bayhanlar Aygaz ve Mogaz Bayi olarak her ihtiyacınızda yanınızdayız. Kaliteli ürün, hızlı servis ve güvenilir hizmet anlayışıyla Bayhanlardan şaşmayın. Tüpçü İsmail telefon 0539 500 24 30. Bayhanlar Aygaz ve Mogaz Bayi. Tüp bizim işimiz.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Kalabalık sınıflarda kaybolma. Çarpı 2'de kalabalık sınıf yok.
2: Birebir veya küçük gruplarla her öğrenciyle yakından ilgileniyoruz.
1: Az öğrenci daha fazla ilgi ve daha yüksek başarı demektir.
2: Okul derslerine destekten sınavlara hazırlığa kadar deneyimli eğitim kadromuzla öğrencilerimizin yanındayız.
1: Bizi bulmak da çok kolay. 1071 rezidansın tam karşısında, Çoruk'un karşı yakasındayız. Bayburt Çarpı 2 Eğitim Kurumları.
2: İlgiyi artır, başarıyı katla.
3: Odun ateşinde pişen, enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 2626. Instagram Balcı kardeşler Bayburt, Balcı kardeşler. Döner, Balcı da yenir.
4: Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
5: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
6: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 rezidansta. Telefon 458 222 1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.
7: 20 numara.
8: 15 numara.
9: 20 şarkının geri sayımını yapacağımız Pop 20'ye hepiniz hoş geldiniz.
10: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın.
7: 9 numara.
10: Şimdi 20 şarkının geri sayımı.
11: Tüm dinleyenlerimize merhaba. Yepyeni bir programla yine karşınızdayım. Bir haftayı daha geride bıraktık. Yine bu hafta programımızda geçtiğimiz hafta boyunca en çok çaldığımız şarkıları sizler için sıralayacağım. Ben Balamir Yıldız, Pop 20 başlıyor. Melike Şahin, Ölemem Ölmem'le kalp kırıklığını bir son değil, özgürleşmenin ve kendini yeniden inşa etmenin başlangıcı olarak anlatıyor. Şahin şarkıyı ilk kez Harbi Açık Hava'da binlerce kişinin karşısında söylemişti. O gece kayda alınan ve dinleyiciler arasında elden ele dolaşan şarkı henüz çıkmadan sevilmişti. 20 numaradan listemize bu hafta giriş yapıyor.
7: 20 numara.

Evet, Pop 20 başladı. Yeni başladık. Radyosunu yeni açanlara bir kez daha merhaba diyelim. 20 numarada Melike Şahin'den Ölemem Ölmem dinledik. Geldik 19 numaraya. Atiye'nin söz ve müziği Sezen Aksu imzalı yeni single çalışması Olay yayınlandı. Düzenlemesi Erol Sebepci'ye ait olan şarkı derin baslar, dramatik yaylılar, rafine harmoniler ve ağır başlı, çekim gücü yüksek, kontrolü ve groove üzerine kuruluyor. Minör tonalitenin yarattığı karanlık çekim, arabik melodik kıvrımlar ve Levant'ın kutlama müziklerinden süzülen ritmik hafızayla birleşerek parçaya hem tensel hem de yüksek enerjili bir karakter kazandırıyor. Şarkı listemizde 19 numarada.

0: olmasın bu koca.
1: 15 numara.
2: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
3: 17 numara.

Bir hafta boyunca en çok çalınan 20 şarkının geri sayımı Pop 20 devam ediyor. 18 numarada Ferhat Göçer'den Mutluymuş Gibi Yapma dinledik. 17 numarada ise efsane bir albümüyle büyük beğeni toplayan Emre Altuğ vardı. Müzikseverlerin merakla beklediği efsane iki albümü öncesinde yeni teklisi Siyah'ı müzikseverlerle buluşturdu. Önümüzdeki ay yayınlanması planlanan efsane iki albümünün habercisi niteliğindeki Siyah, güçlü kadrosu ve duygusal derinliğiyle dikkat çekiyor. Şarkının söz ve müziğinde Ferit Özkan imzası bulunurken modern ve etkileyici düzenlemesi Seçkin Özer tarafından hayata geçirildi diyebiliriz. 16 numaradayız. Manifestem

0: 5 numara.
1: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor. 14 numara.

şımarık insanları sevmem, sen de onlardan birisin. Sen beni böyle küçük gördün ya, ama aşık olacak gibisin. Kendine uygun birini ararsın, sonra beni rüyanda sayıklarsın. Sen boş birisin, ancak kaçarsın, tabii arkamdan çok ağlarsın.

0: Düğün olsa reklamları sunar.
1: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manava yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 25 69. Instagram Manava Yaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
0: Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
2: Eski usul gayrimenkul arayışlarını unutun. Hayallerinizdeki eve ulaşmak ya da birikiminizi en doğru şekilde değerlendirmek artık tesadüf değil. Gayrimenkul dünyasına yepyeni bir vizyon geldi. Vizyon Gayrimenkul. Güvenilir adımlarla kazandıran yatırımlar ve şeffaf danışmanlık hizmeti için kapılarını açtı. Alırken, satarken, kiralarken yanınızdayız. Geleceğinizi şansa bırakmayın. Alanında uzman ekibimizle tanışın. Adres: Hastane Caddesi, Aydıntepe durağı karşısında. Vizyon Gayrimenkul. Şehrin yeni vizyonu.
3: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 çift 069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
4: Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir. Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. bayburthaber.com. Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı.
0: Düğün olsa reklamları sundu.
5: bayburthaber.com yerel haberleri sunar.
6: Gökçedere'ye doğalgaz müjdesi. Lisans belgesi alındı. Bayburt'un Gökçedere Beldesi, uzun süredir beklenen doğalgaz projesinde önemli bir aşamayı geride bıraktı. Gökçedere Belediyesi, doğalgaz lisans belgesini alarak beldeye doğalgaz ulaştırılması yolunda kritik bir adım attı. Bu gelişme, belde sakinleri için yaşam kalitesini artıracak ve ekonomik faydalar sağlayacak önemli bir yatırımın başlangıcı olarak değerlendiriliyor. Bayburt'ta kadınlara özel Kur'an-ı Kerim tefsir dersleri. Müftülük tarafından yapılan açıklamaya göre dersler her çarşamba günü saat 13.30'da yapılıyor. Müftü yardımcısı İlim Tatlı tarafından verilen eğitimlerde Kur'an-ı Kerim'in anlamı ve ayetlerin tefsiri üzerine detaylı bilgiler sunuluyor. Programa katılan kadınlar Kur'an-ı Kerim'in derin mesajlarını daha iyi kavramak için bir araya geliyor. Bayburtlu çocuklar çevre için sıfır noktasında buluştu. Bayburt'ta çevre bilincini artırmak ve sıfır atık kültürünü yaygınlaştırmak amacıyla sıfırdan COP31'e sıfır atık sokak etkinliği düzenlendi. Etkinlik, çocukları ve vatandaşları geri dönüşüm ile iklim değişikliği konularında aktif olarak bilgilendirdi ve katılımlarını sağladı. Bayburt'ta Amatör Spor Haftası coşkusu. Bayburt Valisi Mustafa Eldivan, 5-11 Ekim tarihleri arasında kutlanan Amatör Spor Haftası etkinlikleri kapsamında Bayburt Yeni Spor Salonu'nda düzenlenen programa katıldı. Etkinlik, amatör sporun önemini vurgulamak ve toplumda spor bilincini artırmak amacıyla gerçekleştirildi. Yerel haberleri dinlediniz. Herkese sağlıklı günler dileriz.
5: bayburthaber.com yerel haberleri sundu.
7: 15 numara. Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
8: 11 numara.

Pop 20 devam ediyor. Bir hafta boyunca en çok çaldığımız şarkıları dinlemeye devam ediyorsunuz. 12 numarada Enis Arıkan'dan Lafı Mı Olur vardı. 11 numaradaysa Sena Şener'den Aşkından Ölmemeli dinledik. Geldik 10 numaraya. Mustafa Sandal'ın Geliversen isimli single çalışması dijital platformlarda ve radyolardaki yerini aldı haftalar önce. Söz ve müziği Mustafa Sandal, Durmuş Tatlı, Tekin Önal ortak çalışması olan şarkının video klip yönetmenliğini bu arada Emre Erdem üstlendi. Şarkı bu hafta 10 numarada.

0: 15 numara. Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
1: 8 numara.

Pop 20 devam ediyor 9 numarada Asil Gökten. Ne oldu böyle vardı? 8 numarada ise bu hafta yükselişte olan şarkımız Hakan Peker'den Sen Yoluna Gittin dedik. 7 numaradayız. İlk sinyallerini stüdyodan paylaşılan karelerle veren proje kısa sürede sosyal medyada geniş yankı uyandırarak müzikseverlerde merak uyandırmıştı. Beklentiyi artıran bu süreç şarkının yayınlanmasıyla birlikte yerini güçlü bir hikayeye bıraktı. Hem İkilem'in hem de Tuğba Yurd'un kariyerlerindeki ilk düet olma özelliğini taşıyan İçiyorum Ederimize iki farklı müzikal yaklaşımı ortak bir duyguda buluşturuyor. Daha önce solo projeleriyle geniş kitlelere ulaşan sanatçılar bu çalışmada aynı hikayeyi birlikte anlatıyorlar.

Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor. 5 numara.

0: Pop 20'de zirveye adım adım yaklaşıyoruz. 6 numarada Mabel Matiz'den Umurum Dışı dinledik. 5 numarada ise İrem Derici'den Kimi Özleyecek vardı, geldik 4 numaraya. Emircan İrek 3. stüdyo albümü Fiyakalı albümünün ilk teklisi Geçmiş Geçmişti dinleyicisiyle buluşturmuştu. Şarkı bitmiş bir ilişkinin ardından gelen kabullenişi ve geçmişi geride bırakma halini güçlü bir dille anlatıyor. Aranjesi Yiğit Avcı imzası taşıyan Geçmiş Geçmişte Emircan İrek'in kendine özgü söz dünyasının en iyi yansımalarından biri olarak dikkati çekiyor. Şarkı Geçmiş Geçmişte'nin fikrini hem sözlerinde hem de duygusal akışında net bir şekilde hissettiriyor. Emircan İrek bu hafta 4 numarada.
1: Layık bulma.

0: reklamlar.
1: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan Çiğ Köfte'de makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında Yelan noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan Çiğ Köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
2: İnternetten bir halı beğendim. Hem çok pahalı hem de taksit imkanı yok.
3: Sen de Şahin Halı dururken internete mi bakıyorsun? Beğendiğin halıları daha uygun fiyatlarla, üstelik elden taksit imkanıyla Şahin Halı'da bulabilirsin.
2: Ne diyorsun?
3: Evet. Yanlış duymadınız. Seçkin marka halılar en uygun fiyatlarla Şahin Halı'da. Üstelik kredi kartına ve elden taksit imkanıyla. Bu fırsatı kaçırmayın. Bayburt Şahin Halı. Dededen toruna asırlık tecrübe.
2: Bugün ne yesem acaba diye düşünmeyin. Dois Döner'in yenilenen yüzüyle tanışın. Tavuk dönerden köfteye, et burgerden bol malzemeli hamburger çeşitlerine kadar aradığın lezzet Dois Döner'de. El açması lavaşı ve özel sosuyla farklı bir lezzet. Spoonful Magnolia ve Hamsi Köy sütlacıyla tatlı bir keyif seni bekliyor. Hızlı ve sıcak teslimat için 458 211 36 36. Dois Döner, bir dürümden daha fazlası.
4: Kalabalık sınıflarda kaybolma. Çarpı 2'de kalabalık sınıf yok.
5: Birebir veya küçük gruplarla her öğrenciyle yakından ilgileniyoruz. Başarı, doğru eğitim, doğru takip ve doğru çalışma ortamı ile gelir.
4: Az öğrenci daha fazla ilgi ve daha yüksek başarı demektir.
5: Deneyimli eğitim kadromuzla öğrencilerimizin yanındayız.
4: Bizi bulmak da çok kolay. 1071 rezidansın tam karşısında, Çoruh'un karşı yakasındayız.
5: Bayburt Çarpı 2 Eğitim Kurumları.
4: İlgiyi arttır, başarıyı katla.
6: Sağlıklı suya ulaşmak için Damacana ve Çeşme sularına son. Bayburt su arıtma sistemleri olarak ev ve iş yerlerinize Hyundai ve LG marka su arıtma sistemleri kuruyor, hem ekonominizi hem de sağlığınızı koruyoruz. Üstelik tüm cihazlarımız 2 yıl iade garantili. Bayburt su arıtma sistemleri. Telefon 0543 840 3508. Bayburt su arıtma sistemleri. Hayatı daha berrak ve sağlıklı yaşayın.
7: Radyo reklamları kazandırır. Radyo reklamları kazandırır. Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam hattı 0850 360 18 64. UniFM'le fark edilirsiniz.
8: 20 numara.
9: 15 numara.
10: Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 devam ediyor.
8: 2 numara.

Evet, bir hafta boyunca en çok dinlediğimiz şarkıların listesinde zirveye geldik. 3 numarada Blok 3, Sebebi Yar dinledik. 2 numaradaysa geçen hafta zirvenin sahibi olan şarkı Kıyamam vardı. Sibel Can ve Epio seslendirdi. Şarkı bu hafta zirvenin ortağı durumunda. Geldik zirveye. Zirvenin adı evet bu hafta değişiyor. Yalın Akşamüstü listemizde zirvenin sahibi. Bu hafta da programımızın sonuna geldik. Bir sonraki hafta görüşünceye dek müzikle kalın, hoşça kalın. Yanım

Haftanın en çok dinlenen 20 şarkısı bu programda. En çok çalanların listesi Pop 20'yi kaçırmayın. Pop 20 sona erdi.

Tek reklam. Bayburt'ta ayrıcalıklı bir yaşamın kapıları aralanıyor. Saygın Kent'te satışlar başladı. Adliye Sarayı proje alanının hemen yanında 156 metrekarelik geniş 3+1 daireler özel tasarım detaylarıyla sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444 6569 Dora Yapı. Yaşama açılan kapı.

0: Bayburthaber.com haberleri sunar.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Cumhurbaşkanlığı kabinesi Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Toplantının öncelikli gündemi sermaye piyasalarında yaşananlar olacak. Bu kapsamda kabinede Fon Koordinasyon Kurulu'nun çalışmaları değerlendirilecek. İçişleri Bakanı Mustafa Çiftçi, okul güvenliğinin artık rutin bir asayiş başlığı olmaktan çıktığını belirterek, güvenlik görevlilerinin öğrencilerin gelişinden yarım saat önce görev yerlerinde hazır bulunması talimatını verdi. Güvenlik kaynakları PKK-KCK'nın Irak'ın kuzeyinde bulunan Hebat, Yaşk, Sabri ve Sason barınma alanlarını 8 Ekim itibarıyla boşalttığını açıkladı. Karadeniz açıklarında drone saldırısına uğrayınca 10 kişilik mürettebatı tahliye edilen Fortis adlı Rus bayraklı kuru yük gemisi sürüklenip Giresun'un Keşap ilçesi açıklarına ulaştı. Sahil güvenlik tarafından Giresun limanı açıklarına çekilen geminin dumanı tüten ambarına ekipler müdahale etti. Manisa'nın Akhisar ilçesinde 11 kişinin hayatını kaybettiği, 27 kişinin yaralandığı trafik kazasına ilişkin gözaltına alınan tur otobüsü ve çekicinin sürücüleri tutuklandı.
2: Spor.
1: Beşiktaş Süper Lig'in 7. haftasında sahasında Kocaeli Spor'u 2-1 mağlup etti. Siyah beyazlılar bu sonuçta puanını 15'e yükseltirken Kocaeli Spor 12 puanda kaldı. Süper Lig'in 7. haftasında Gaziantep FK sahasında Arjaçorum FK'ya 3-0 mağlup oldu. Samsun Açık VTA 125 Kadınlar Tenis Turnuvası'nda milli tenisçi Ayla Aksu kahraman, finalde karşılaştığı İtalyan rakibi Lucrezia Stefanini'yi 2-1 yenerek şampiyon oldu. Galatasaray UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 2. haftasında Barcelona ile oynayacağı maçın hazırlıklarını dün yaptığı antrenmanla sürdürdü.
2: Para piyasaları.
1: Serbest piyasada gram altın 6.650 lira 15 kuruş, Amerikan doları 49 lira 34 kuruş, euro 55 lira 25 kuruş, sterlin 65 lira 28 kuruş, Brent petrolün varil fiyatı 104 dolar 42 sent, bir bitcoin 83.423 dolardan, Borsa İstanbul Bileşik Endeksi 12.265 puandan işlem görüyor.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu. Marmara'nın güney ve batısı, Ege, Akdeniz, İç Anadolu, Doğu Anadolu, Güneydoğu Anadolu'yla Karabük, Kastamonu, Bolu, Çorum, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinin sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışla geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu'yla Edirne, Çanakkale, Antalya, Isparta, Osmaniye, Kahramanmaraş, Hatay ve Tunceli çevrelerinde kuvvetli olması bekleniyor. Marmara'yla Batı ve Orta Karadeniz'in iç kesimlerinde pus ve yer yer sis hadisesinin görüleceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının güney ve batı kesimlerde 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor.
0: Haber. Bayburthaber.com haberleri sundu.
3: Bazen 80'ler.
4: Oturmuşum.
3: Çoğu zaman 90'lar. Bazen 2000'ler. Bir saat boyunca geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun. Retro başlıyor.

0: senle.
1: Sadece meraklılarının bildiği 80'lerin, 90'ların, 2000'lerin en unutulmaz şarkılarıyla Retro'da bugün ben Eylem sizlerle birlikteyim yaklaşık bir saat boyunca. Bugün programa 1975 yılı çıkışlı Ajda Pekkan'ın Sana Ne, Kime Ne şarkısıyla başladık. Yeliz'le 1976 yılına gidiyoruz. Şarkımızsa Bu Ne Dünya Kardeşim. Hoş geldiniz.

Neil Buran, 2008 yılında yayınlanan En İyileriyle Neil Buran albümünden unutulmaz şarkısı Olmaz Olmaz Deme sonrasında Nilüfer'le 1991 yılına gidiyoruz. Şarkımız Bir Selam Yeter albümünden Erkekler Ağlamaz.

hiçbir zaman eskimeyecek yıllar. Hiçbir zaman eskimeyecek şarkılar. Retro'da her zaman geçmişe dair en iyiler. Retro devam ediyor.

İrem İrem'in unutulmaz şarkısı İşte Hayat. Aynı zamanda unutulmaz bir film. Atıf Yılmaz'ın 1975 yılında çektiği Adile Naşit'e en iyi kadın oyuncu, İhsan Yüce'ye en iyi yardımcı erkek oyuncu, Umur Bugay'a da en iyi senaryo ödülünü kazandırdığı filmi. Retro'ya, Rana Alagöz'le devam ediyoruz. Her şey bitti, bitemez.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttu. Balcı kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 2626. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
2: Kalabalık sınıflarda kaybolma. Çarpı 2'de kalabalık sınıf yok.
3: Birebir veya küçük gruplarla her öğrenciyle yakından ilgileniyoruz.
2: Az öğrenci daha fazla ilgi ve daha yüksek başarı demektir.
3: Okul derslerine destekten sınavlara hazırlığa kadar deneyimli eğitim kadromuzla öğrencilerimizin yanındayız.
2: Bizi bulmak da çok kolay. 1071 rezidansın tam karşısında, Çoruk'un karşı yakasındayız. Bayburt Çarpı 2 Eğitim Kurumları.
3: İlgiyi artır, başarıyı katla.
4: Bayburt'ta bir ilk. Seyahatin yeni adresi Bayburt Gezi Minibüsü. Her hafta sonu Karadeniz turları. Üstelik hac ve umre organizasyonlarından havaalanı transferlerine, kaplıca turlarından okul turnuvalarına, düğün, nişan ve özel günlerinizdeki ulaşım hizmetlerine kadar her zaman yanınızdayız. Telefon 501-625-0069. Bayburt Gezi Minibüsü. Günübirlik yollar, ömürlük anılar.
5: Evinizde, iş yerinizde ya da köyünüzde tüpünüz mü bitti? Hemen bizi arayın. Yarım asırlık tecrübemizle tüpünüzü güvenli adresinize teslim edelim. Bayhanlar Aygaz ve Mogaz Bayi olarak her ihtiyacınızda yanınızdayız. Kaliteli ürün, hızlı servis ve güvenilir hizmet anlayışıyla Bayhanlardan şaşmayın. Tüpçü İsmail telefon 0539 500 24 30. Bayhanlar Aygaz ve Mogaz Bayi. Tüp bizim işimiz.
6: Eski usul gayrimenkul arayışlarını unutun. Hayallerinizdeki eve ulaşmak ya da birikiminizi en doğru şekilde değerlendirmek artık tesadüf değil. Gayrimenkul dünyasına yepyeni bir vizyon geldi. Vizyon Gayrimenkul. Güvenilir adımlarla kazandıran yatırımlar ve şeffaf danışmanlık hizmeti için kapılarını açtı. Alırken, satarken, kiralarken yanınızdayız. Geleceğinizi şansa bırakmayın. Alanında uzman ekibimizle tanışın. Adres: Hastane Caddesi, Aydıntepe durağı karşısında. Vizyon Gayrimenkul. Şehrin yeni vizyonu.
7: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik çelik yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik çelik yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.
1: Instagram oylamanızla belirlediğiniz günün şarkısı radyonuz Ünifem'de.

0: Unifem'de günün şarkısını sen belirle. Instagram adresimiz unifem.tr.
1: Retro devam ediyor.

1990 senesinde yitirdiğimiz 70'lerin unutulmaz seslerinden bir tanesi. Ayla Dikmen, Anlamazdın'ı seslendirdi. Zerrin Özer'le devam ediyoruz. Şarkıcı bir gülü sevdim diyecek.

0: Kamu Spotu.
1: Aile hekimlerimiz ülkenin dört bir yanında sağlık rehberiniz olmaya devam ediyor. Size en yakın hekiminiz aile hekiminiz. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
2: Hiçbir zaman eskimeyecek yıllar, hiçbir zaman eskimeyecek şarkılar. Retro'da her zaman geçmişe dair en iyiler. Retro devam ediyor.

Özellikle Yeşilçam filmlerini sizler de benim kadar seviyorsanız Sarmaşık Güllerini illaki hatırlıyorsunuzdur. Sözü tekrar İlhan İrem'e bırakıyoruz. Şarkımız Sahp Ezgin olacak.

0: kaçmayıp ne yapayım?
1: Reklamlar.
2: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
3: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres: Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48 0552 756 2069. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
4: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 0069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
5: Hayalinizdeki modern yaşam, Şahinoğlu İnşaat kalitesiyle sizleri bekliyor. Eski hastane bölgesinde 3+1 158 metrekare, 2+1 100 metrekare lüks daire satışlarımız başlamıştır. Her daireye özel kapalı otoparkı, modern mimarisi ve anahtar teslim projeleriyle yaşamınıza değer katıyoruz. Şahinoğlu İnşaat, Veli Şaban Mahallesi Camii karşısında. Şahinoğlu İnşaat, yaşamın en güzel hali. Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, Üniversite Yolu Üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
6: Bugün ne yesem acaba diye düşünmeyin. Doyis Döner'in yenilenen yüzüyle tanışın. Tavuk dönerden köfteye, et burgerden bol malzemeli hamburger çeşitlerine kadar aradığın lezzet Doyis Döner'de. El açması lavaşı ve özel sosuyla farklı bir lezzet. Spoonful Magnolia ve Hamsi Köy sütlacıyla tatlı bir keyif seni bekliyor. Hızlı ve sıcak teslimat için 458-211-3636. Doyis Döner, bir dürümden daha fazlası. İnternetten bir halı beğendim. Hem çok pahalı hem de taksit imkanı yok.
5: Sen de Şahin Halı dururken internete mi bakıyorsun? Beğendiğin halıları daha uygun fiyatlarla, üstelik elden taksit imkanıyla Şahin Halı'da bulabilirsin.
6: Ne diyorsun?
5: Evet, yanlış duymadınız. Seçkin marka halılar en uygun fiyatlarla Şahin Halı'da. Üstelik kredi kartına ve elden taksit imkanıyla. Bu fırsatı kaçırmayın. Bayburt Şahin Halı. Dededen toruna asırlık tecrübe.
7: Retro devam ediyor.

0: Ağaçlar sevinçten başımıza konfeti gibi yaprak dökecekler.
1: Sözlerini Fecri Evcioğlu'nun yazdığı 1975 yılında söylenmiş bir şarkı Alpay'dan dinledik Eylül'de Gel. Retro'nun bugün kapanış şarkısı Barış Manço'dan Dönence. Yeniden görüşmek üzere. Hoşçakalın.

Gün çoktan döndü buralarda ve ben simsiyah bir gecenin koynunda yapayalnız bekliyorum. Duyuyorum, görüyorum, bir gün gelecek dönence biliyorum.

Retro sona erdi. Hafta içi her gün aynı saatte 90'lara keyifli bir yolculuk için Retro'nun sonraki programını kaçırmayın.

0: düğün olsa reklamları sunar. Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres: Hafız Osman Caddesi, numara 6. Telefon: 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak. Eğlencenin en yeni adresi Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu. PlayStation 5, PlayStation 4 Pro, 4K Ultra HD televizyon ve en güncel oyunlarla eğlence Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu'nda. Kafes PlayStation ve Karaoke Salonu, Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Kafes PlayStation, kaliteli eğlencenin tek adresi.
1: Kalabalık sınıflarda kaybolma. Çarpı 2'de kalabalık sınıf yok.
2: Birebir veya küçük gruplarla her öğrenciyle yakından ilgileniyoruz.
1: Az öğrenci daha fazla ilgi ve daha yüksek başarı demektir.
2: Okul derslerine destekten sınavlara hazırlığa kadar deneyimli eğitim kadromuzla öğrencilerimizin yanındayız.
1: Bizi bulmak da çok kolay. 1071 rezidansın tam karşısında, Çoruh'un karşı yakasındayız. Bayburt Çarpı 2 Eğitim Kurumları.
2: İlgiyi artır, başarıyı katla.
3: Elegant Park'ta lansmana özel fırsatlar başladı. 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleri, %60 peşinat, 18 ay vade farksız ödeme avantajı, Dora Yapı güvencesiyle sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-65-69.
4: Gaziantep sofrası. Gaziantep mutfağının eşsiz ve unutulmaz lezzetleri artık Bayburt'ta. Beyran çorbasından Adana ve Urfa kebabına, kuzu şişten cartlak kebabına, patlıcan kebabından pide ve lahmacuna varana kadar tadı damağınızda kalacak yöresel Gaziantep lezzetlerini siz değerli Bayburt halkına sunuyoruz. Adres: Vali Nihat 3 Yıldız Caddesi, 4 Yol Mevki. Telefon: 458-211-1112.
0: Düğün olsa reklamları sundu. Her reklam iş yerinizin ve markanızın kimliğine yapılan uzun vadeli yatırımdır. UniFM'le fark edilirsiniz. 0543 360 1864 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Bir gün yaşanır, bir ömür hatırlanır. En özel gününüzü en iyi karelerle, en kaliteli video kliplerle yaşatmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. Profesyonel fotoğraf, video ve drone çekimleri düğün olsa da. Bilgi ve rezervasyon 0850 360 65 72. Düğün olsa. Ölümsüz anılar için.
2: Bayburt'un gerçek gündemi, video haberler ve özel röportajlar bayburthaber.com'da. Mobil uygulamayı ücretsiz indir. Bayburt'u anında takip et. Tarafsız, güncel, güvenilir. bayburthaber.com. Bayburt'un dijital dünyaya açılan kapısı. Balcı Kardeşler'den dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttu. Balcı Kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 2626. Balcı Kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
3: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manavı yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özenle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Sipariş için 0533 233 2569. Instagram manavayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
4: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi. Detaylı bilgi ve randevu almak için 458 333 48 48 552 756 2069.
5: Eski usul gayrimenkul arayışlarını unutun. Hayallerinizdeki eve ulaşmak ya da birikiminizi en doğru şekilde değerlendirmek artık tesadüf değil. Gayrimenkul dünyasına yepyeni bir vizyon geldi. Vizyon Gayrimenkul. Güvenilir adımlarla kazandıran yatırımlar ve şeffaf danışmanlık hizmeti için kapılarını açtı. Alırken, satarken, kiralarken yanınızdayız. Geleceğinizi şansa bırakmayın. Alanında uzman ekibimizle tanışın. Adres: Hastane Caddesi, Aydıntepe durağı karşısında. Vizyon Gayrimenkul. Şehrin yeni vizyonu.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

0: Bayburthaber.com, yerel haberleri sunar.
1: Bayburtlu Elif Nur Turhan'dan Başkan Memiş'e ziyaret. Bayburt Belediyesi Tuğra Boks Spor Kulübü sporcusu, dünya şampiyonu milli boksör Elif Nur Turhan, 8 Kasım 2026'da Amerika Birleşik Devletleri'nin Texas eyaletinde Alicia Baumgardner ile yapacağı kemer koruma maçı öncesinde Bayburt Belediye Başkanı Mete Memiş'i ziyaret etti. Bayburt'ta Eylül ayında 58 trafik kazası kaydedildi. Bayburt'ta Eylül 2026 döneminde emniyet ve jandarma sorumluluk bölgelerinde toplam 58 trafik kazası meydana geldi. Resmi trafik istatistiklerine göre kazaların 40'ı ölümlü veya yaralanmalı kaza olarak değerlendirilirken 18'i maddi hasarlı kaza olarak kayıtlara geçti. Bayburt'ta göçmen kaçakçılığı operasyonu. 2 tutuklama. Bayburt'ta göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti suçlarıyla mücadele kapsamında operasyon gerçekleştirildi. Yasa dışı yollarla ülkeye giriş yaptığı belirlenen iki düzensiz göçmeni ülkeye sokmak, barınmalarını sağlamak ve yasa dışı yollarla ülke dışına çıkarmaya çalışmak suçlamasıyla iki şüpheli şahıs yakalandı. Bayburtlu gençler Ankara yolunda. Bakanlık ziyareti. Bayburtlu Gençler, Gençlik ve Spor Bakanlığı tarafından düzenlenen bir program için Ankara'ya doğru yola çıktı. Bu program, gençlerin bakanlık bünyesindeki gençlik çalışmalarını yakından tanımalarını, yetkililerle bir araya gelmelerini ve başkentin tarihi ve kültürel zenginliklerini keşfetmelerini amaçlıyor. Yerel haberleri dinlediniz, herkese sağlıklı günler dileriz.
0: Bayburthaber.com, yerel haberleri sundu.
2: Top 20 ilk 5. Bir hafta boyunca en çok çaldığımız 20 şarkıda ilk 5'i hatırlamaya hazır mısınız? Listemizin 5 numarasında blok 3 sebebi yar.
3: 5 numara.
2: 4 numarada yalın akşamüstü.
3: 4 numara.
4: Söz üzerime düşeni yaparım.
2: Emircan İrek geçmiş geçmişte haftanın 3 numarası.
3: 3 numara.
4: Geçmiş geçmişte, yanlış yanlışta.
2: Mabel Matiz umrum dışı 2 numarada.
3: 2 numara.
5: Yan sen derdine, benden hala mal yok yine sana. Biz ne köprüler geçtik yahu, biz sal sana be.
2: Ve geldik zirveye. Sibel Can APO kıyamam haftanın 1 numarası.

0: Reklamlar. Sağlıklı suya ulaşmak için Damacana ve Çeşme sularına son. Bayburt su arıtma sistemleri olarak ev ve iş yerlerinize Hyundai ve LG marka su arıtma sistemleri kuruyor, hem ekonominizi hem de sağlığınızı koruyoruz. Üstelik tüm cihazlarımız 2 yıl iade garantili. Bayburt su arıtma sistemleri. Telefon 0543 840 3508. Bayburt su arıtma sistemleri. Hayatı daha berrak ve sağlıklı yaşayın. En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz. Hayalinizdeki modern yaşam, Şahinoğlu İnşaat kalitesiyle sizleri bekliyor. Eski hastane bölgesinde 3+1 158, 2+1 100 metrekare lüks daire satışlarımız başlamıştır. %50 peşinat ve 17 ay vade farksız ödeme imkanıyla ev sahibi olmak artık çok kolay. Telefon 0531 514 97 10. Şahinoğlu İnşaat, yaşamın en güzel hali.
1: İnternetten bir halı beğendim. Hem çok pahalı hem de taksit imkanı yok.
0: Sen de Şahin Halı dururken internete mi bakıyorsun? Beğendiğin halıları daha uygun fiyatlarla, üstelik evden taksit imkanıyla Şahin Halı'da bulabilirsin.
1: Ne diyorsun?
0: Evet. Yanlış duymadınız. Seçkin marka halılar en uygun fiyatlarla Şahin Halı'da. Üstelik kredi kartına ve evden taksit imkanıyla. Bu fırsatı kaçırmayın. Bayburt Şahin Halı. Dededen toruna asırlık tecrübe.
2: Bayburt'ta bir ilk. Seyahatin yeni adresi Bayburt Gezi Minibüsü. Her hafta sonu Karadeniz turları. Üstelik hac ve umre organizasyonlarından havaalanı transferlerine, kaplıca turlarından okul turnuvalarına, düğün, nişan ve özel günlerinizdeki ulaşım hizmetlerine kadar her zaman yanınızdayız. Telefon 501-625-0069. Bayburt Gezi Minibüsü. Günübirlik yollar, ömürlük anılar.
3: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası çiğ köftenin hası.
4: Balın en doğal hali, oltulu arıcılık. Yılların vermiş olduğu tecrübe ve %100 müşteri memnuniyetiyle sizlere kaliteli çiçek balı hizmeti sunmaya devam ediyoruz. Oltulu arıcılık. Telefon 0531 915 6727.
5: Oturup da konuşamadık seninle, düşünüp de taşınamadık doğru dürüst. Amacımızın ucuna da varmışken başka aşklar seninle yine. Bakışıp da görüşemedik seninle, uzun

Uni FM'de günün şarkısını belirlemek sizin elinizde. Instagram'daki ankete katıl, günün şarkısını sen seç. Instagram adresimiz unifm.tr. Peki o zaman

0: düğün olsa reklamları sunar.
1: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
0: Hayalinizdeki modern yaşam, Şahinoğlu İnşaat kalitesiyle sizleri bekliyor. Eski hastane bölgesinde 3+1 158, 2+1 100 metrekare lüks daire satışlarımız başlamıştır. %50 peşinat ve 17 ay vade farksız ödeme imkanıyla ev sahibi olmak artık çok kolay. Telefon 0531 514 97 10. Şahinoğlu İnşaat, yaşamın en güzel hali.
2: Kalabalık sınıflarda kaybolma. Çarpı 2'de kalabalık sınıf yok.
3: Birebir veya küçük gruplarla her öğrenciyle yakından ilgileniyoruz. Başarı, doğru eğitim, doğru takip ve doğru çalışma ortamı ile gelir.
2: Az öğrenci daha fazla ilgi ve daha yüksek başarı demektir.
3: Deneyimli eğitim kadromuzla öğrencilerimizin yanındayız.
2: Bizi bulmak da çok kolay. 1071 rezidansın tam karşısında, Çoruk'un karşı yakasındayız.
3: Bayburt Çarpı 2 Eğitim Kurumları.
2: İlgiyi arttır, başarıyı katla.
4: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres: Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48, 0552 756 20 69. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Eski usul gayrimenkul arayışlarını unutun. Hayallerinizdeki eve ulaşmak ya da birikiminizi en doğru şekilde değerlendirmek artık tesadüf değil. Gayrimenkul dünyasına yepyeni bir vizyon geldi. Vizyon Gayrimenkul. Güvenilir adımlarla kazandıran yatırımlar ve şeffaf danışmanlık hizmeti için kapılarını açtı. Alırken, satarken, kiralarken yanınızdayız. Geleceğinizi şansa bırakmayın. Alanında uzman ekibimizle tanışın. Adres: Hastane Caddesi, Aydıntepe durağı karşısında. Vizyon Gayrimenkul. Şehrin yeni vizyonu.
2: Odun ateşinde pişen, enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
3: Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim.
4: Evinizdeki inatçı lekelere son. Yıldız Halı Yıkama profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. Halı, koltuk, battaniye, yorgan ve stor perdelerinizi son teknoloji makineler ve özel fırçalama tekniğiyle yıpratmadan derinlemesine yıkıyor ve evinize kadar teslim ediyoruz. Yıldız Halı Yıkama, Zahit Mahallesi, 21 Şubat Sanayi Sitesi'nde. Telefon 0539 352 0069. Yıldız Halı Yıkama, kusursuz temizliğin adresi.
0: Kafes PlayStation reklamları sundu.

0: Kamu spotu. Trafikteki yaya can kayıpları tüm kazalardaki can kayıplarının %21'ini oluşturmaktadır. Yaya geçitleri, okul geçitleri ve kavşaklarda yayalara öncelik verin. İyi yolculuklar. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Kulaktan kalbe, Uni FM.

0: Tek reklam.
1: Kalabalık sınıflarda kaybolma. Çarpı 2'de kalabalık sınıf yok.
2: Birebir veya küçük gruplarla her öğrenciyle yakından ilgileniyoruz.
1: Az öğrenci daha fazla ilgi ve daha yüksek başarı demektir.
2: Okul derslerine destekten sınavlara hazırlığa kadar deneyimli eğitim kadromuzla öğrencilerimizin yanındayız.
1: Bizi bulmak da çok kolay. 1071 rezidansın tam karşısında, Çoruk'un karşı yakasındayız. Bayburt Çarpı 2 Eğitim Kurumları.
2: İlgiyi artır, başarıyı katla.
3: Bugün ne yesem acaba diye düşünmeyin. Doyis Döner'in yenilenen yüzüyle tanışın. Tavuk dönerden köfteye, et burgerden bol malzemeli hamburger çeşitlerine kadar aradığın lezzet Doyis Döner'de. El açması lavaşı ve özel sosuyla farklı bir lezzet. Spoonful Magnolia ve Hamsi Köy sütlacıyla tatlı bir keyif seni bekliyor. Hızlı ve sıcak teslimat için 458-211-3636. Doyis Döner, bir dürümden daha fazlası. Evinizde, iş yerinizde ya da köyünüzde tüpünüz mü bitti? Hemen bizi arayın. Yarım asırlık tecrübemizle tüpünüzü güvenli adresinize teslim edelim. Bayhanlar Aygaz ve Mogaz Bayi olarak her ihtiyacınızda yanınızdayız. Kaliteli ürün, hızlı servis ve güvenilir hizmet anlayışıyla Bayhanlardan şaşmayın. Tüpçü İsmail telefon 0539 524 30. Bayhanlar Aygaz ve Mogaz Bayi. Tüp bizim işimiz.
4: Uygun bütçeyle firmanızın sesi olalım. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam hattı 0850 360 1864. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz.
5: Şehrin gürültüsü sustu. Şimdi sahnenin sesi başlıyor. UniFM.

yokluğunda ne acılar çektim ben. Gözlerimde çiğ damlası, gözlerimde umut tanesi. Hani bir kez olsun sen de gelir de. Hani bir kez olsun ha. Hani bir kez olsun sen de gelir de. Hani bir kez olsun ha. Hani bir kez olsun sen de beni seversin.

0: düğün olsa reklamları sunar. Toprağınızın değeri doğru mühendislikle ölçülür. Ağbal Harita Mühendislik ve Emlak Danışmanlığı profesyonel çözümleriyle hizmetinizde. İfraz, yola terk, parselasyon ve hassas. Yer gösterme işlemlerinde teknik tecrübe. Gayrimenkul alım, satım ve kiralama süreçlerinde şeffaf danışmanlık. Adres Hafız Osman Caddesi numara 6. Telefon 536 813 0780. Ağbal Harita ve Emlak.
1: Çoruh Hamam, özel anlarınız için kusursuz dokunuş. Sadıç Hamamı, gelin hamamı ve tüm özel günlerinizde hizmetinizdeyiz. Sıcak havuz keyfi ve usta kesecilerimizle günün yorgunluğunu üstünüzden atmanın en doğal yolu. Her cuma kadınlara hizmet vermekteyiz. Çoruh Hamam, 1071 Rezidans'ta. Telefon 458-222-1071. Çoruh Hamam, geleneksel kültürün modern dokunuşu.
2: Elegant Park'ta lansmana özel fırsatlar başladı. 1 artı 1, 2 artı 1 ve 3 artı 1 daire seçenekleri, %65 inat, 18 ay vade farksız ödeme avantajı, Dora Yapı güvencesiyle sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444-65-69.
3: Müjde! Tazeliğin ve doğallığın adresi Ayaz Manavı yeni şubesiyle hizmetinizde. En taze sebze ve meyveler, özelle seçilmiş kuru meyveler, doğal dondurma, taze sıkılmış meyve suyu ve geleneksel turşu çeşitleri şimdi çok daha yakın. Üstelik paket servisimizle doğallık ve lezzet kapınıza kadar geliyor. Ayaz Manavı yeni şubesiyle Üniversite Yolu AVM girişinde. Instagram Manav Ayaz. Ayaz Manavı. Meyve ve sebzede tazeliğin adresi.
0: Düğün olsa reklamları sundu.

0: Kafes PlayStation reklamları sunar.
1: Kalabalık sınıflarda kaybolma. Çarpı 2'de kalabalık sınıf yok.
2: Birebir veya küçük gruplarla her öğrenciyle yakından ilgileniyoruz. Başarı, doğru eğitim, doğru takip ve doğru çalışma ortamı ile gelir.
1: Az öğrenci daha fazla ilgi ve daha yüksek başarı demektir.
2: Deneyimli eğitim kadromuzla öğrencilerimizin yanındayız.
1: Bizi bulmak da çok kolay. 1071 rezidansın tam karşısında, Çoruk'un karşı yakasındayız.
2: Bayburt Çarpı 2 Eğitim Kurumları.
1: İlgiyi arttır, başarıyı katla.
3: En özel anılarınızdan geriye, en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
4: Bayburt'ta bir ilk. Seyahatin yeni adresi Bayburt Gezi Minibüsü. Her hafta sonu Karadeniz turları, Gürcistan, Batum, Rize, Ayder, Trabzon, Uzungöl, Ordu, Giresun ve Samsun'a kadar birçok rotayı geziyor ve keşfediyoruz. Instagram Bayburt Gezi Minibüsü. Telefon 0501 625 0069. Bayburt Gezi Minibüsü. Günübirlik yollar, ömürlük anılar.
5: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her gün taze, bilek gücüyle yoğrulan gerçek el lezzetiyle tanışın. 14 çeşit kova, özel soslar ve meşhur ejderha acısı Babacan çiğ köftede. Adres Üniversite Yolu Çoruk tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
0: Kafes PlayStation reklamları sunuyor.

0: Reklamlar. Tarzını yansıtmak isteyenlerin adresi artık Bayburt'ta. DK Street Bay ve Bayan Giyim Mağazası'nda stil, konfor ve kalite uygun fiyatlarla sizleri bekliyor. Açılışa özel tüm ürünlerde %10 indirim avantajıyla ayakkabıdan monta, pantolondan cekete, gömlek ve eşofman seçeneklerine kadar aradığınız her ürün DK Street'te. DK Street, üniversite yolu üzeri Çoruh tarafında. Instagram DK Street Giyim. En özel anılarınızda en iyi fotoğrafları, en etkileyici videoları istemeniz gayet normal. Doğal fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
1: Odun ateşinde pişen, enfes lezzetiyle gerçek Bayburt dönerine hazır mısınız? Balcı kardeşlerde 1 kilo Bayburt döneri 3000 lira yerine sadece 2800 lira. Porsiyon 300 lira, dürüm dönerse yalnızca 280 lira. Uygun fiyat, kaliteli hizmet Balcı kardeşlerde. Telefon 0458 333 26 26. Instagram Balcı kardeşler Bayburt. Balcı kardeşler. Döner, Balcı'da yenir.
2: İnternetten bir halı beğendim. Hem çok pahalı hem de taksit imkanı yok.
3: Sen de Şahin Halı dururken internete mi bakıyorsun? Beğendiğin halıları daha uygun fiyatlarla, üstelik elden taksit imkanıyla Şahin Halı'da bulabilirsin.
2: Ne diyorsun?
3: Evet, yanlış duymadınız. Seçkin marka halılar en uygun fiyatlarla Şahin Halı'da. Üstelik kredi kartına ve elden taksit imkanıyla. Bu fırsatı kaçırmayın. Bayburt Şahin Halı. Dededen toruna asırlık tecrübe.
4: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Yakıt tasarrufu için şimdi bakımın tam zamanı. Kardeşler Kombi bu konuda sizlere güvenilir çözümler üretiyor. Kombi ve petek temizliğinde en kaliteli hizmeti sunuyor. Kombi bakımını yaptır, %25 yakıt tasarrufu sağla. Kardeşler Kombi. Detaylı bilgi ve randevu almak için 458 333 48 48 552 756 20 69.
5: Şu an radyodasın ama bazı haberler sadece sesli olmaz. Bayburt'taki gelişmeleri bayburthaber.com adresinde izle. Uygulamayı indir, anında haberin olsun. bayburthaber.com, Bayburt'un lider haber merkezi.
6: Bayburt'ta ayrıcalıklı bir yaşamın kapıları aralanıyor. Saygın Kent'te satışlar başladı. Adliye Sarayı proje alanının hemen yanında 156 metrekarelik geniş 3+1 daireler özel tasarım detaylarıyla sizleri bekliyor. Detaylı bilgi için 444 6569. Dora Yapı. Yaşama açılan kapı.

0: düğün olsa reklamları sunar. Balcı kardeşlerden dev kampanya. Her cumartesi halk günü ilan ediyoruz. Cumartesi günlerine özel odun ateşinde pişen enfes 100 gram Bayburt döneri 250 TL. 1 kilogram Bayburt döneri sadece 2500 TL. Üstelik aynı fiyatla paket servisimiz mevcuttu. Balcı kardeşler Veli Şaban Mahallesi Erzurum Caddesi'nde. Alo sipariş hattı 0458 333 26 26. Balcı kardeşler. Döner Balcı'da yenir.
1: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan çiğ köftede makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında gelen noktasına özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan çiğ köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
0: Hayalinizdeki modern yaşam, Şahinoğlu İnşaat kalitesiyle sizleri bekliyor. Eski hastane bölgesinde 3+1 158 metrekare, 2+1 100 metrekare lüks daire satışlarımız başlamıştır. Her daireye özel kapalı otoparkı, modern mimarisi ve anahtar teslim projeleriyle yaşamınıza değer katıyoruz. Şahinoğlu İnşaat, Veli Şaban Mahallesi Cami karşısında. Şahinoğlu İnşaat, yaşamın en güzel hali.
2: Esan Prefabrik'le hayalinizdeki yapı, ev sistemleri, konteyner ve prefabrik evler artık bir telefon uzağınızda. Dayanıklı, konforlu, hızlı ve estetik çözümler sunan Esan Prefabrik Çelik Yapı, yüksek kaliteyi uygun fiyat politikasıyla sizlerle buluşturur ve her projede güven inşa eder. Telefon 0546 850 2969. Esan Prefabrik Çelik Yapı. Siz hayal edin, biz inşa edelim.
0: Düğün olsa reklamları sundu. Radyo reklamları kazandırır. Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam hattı 0850 360 1864. UniFM'le fark edilirsiniz.

yaşlar için insanların uyanmasına an. Her Ankara sabahı gibi belki biraz üşüyor.

karıştıran sokak kedileri gibi kurcalıyorsun fark etmeden geçmişteki günleri.

0: olacak sana bu son bakışım. İçine dert olacak hiçbir şey sormayışım. İçine oturacak vedasız ayrılışım. Adını kahpe koydum, bırak öyle kalsın. Sana son bir sözüm var. Allah'ından ve Allah'ından bulasın.
1: Seni terk ediyorum.

Hangimiz düşmedik dillere? Yolumuz ayrıldı, inandık ellere. Kendime direndim belki de.

0: bulamam seni.
1: Reklamlar. En özel anılarınızdan geriye en güzel karelerin, en unutulmaz gülümsemelerin kalmasını istemeniz gayet doğal. Sıra dışı fotoğraf ve video çözümleriyle Düğün Olsa hizmetinizde. Düğün Olsa rezervasyon 0850 360 65 72. Düğünolsa.com. Düğün Olsa, fotoğraf ve video çekimlerinde en iyi adresiniz.
2: Çiğ köftede ezberleri bozmaya geldik. Babacan Çiğ Köfte'de makineler değil, eller konuşuyor. Her ayın 15 ve 16'sında 1 kilo alana 500 gram hediye. Her ayın 6'sı ve 10'u arasında Yelan Noktası'na özel her kovanın yanına ayranınız bizden. Adres Üniversite Yolu Çoruh tarafında. Telefon 0458 333 1133. Babacan Çiğ Köfte. Lezzetin babası, çiğ köftenin hası.
1: Karasal yayınımızın yanında internet ve mobil uygulamamız üzerinden reklamlarınızı tüketicilere ulaştırıyoruz. 0543 360 1864 WhatsApp hattımızdan bizlere ulaşarak reklamlarınızda fark yaratabilirsiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM.

bekleniyor ya da bekliyorsun. Pişmansın, belki saklanıyorsun. Olsun, yine de yoksun. Hey, bu evin içi hep kış bitkileri. Bu sana son tepkilerim. Haydar Paşa Garı eski biletleri yırt. Bu gece kanlı bileklerim. Hangi sona sevinir aşık? Her sona ayrı bir yük koyuyorsun. Acıları tüketince mi doyuyorsun? Koşamıyorum, çok yoruyorsun. Ellerin kirli bir kibrit. Beni yakıyor.

özledim galiba seni. Bu yüzden bu kadar sitem.

0: Tek reklam.
1: Sizce de kombi bakımının ve petek temizliğinin zamanı gelmedi mi? Kardeşler Kombi, yenilenen yüzüyle yeni adresinde hizmetinizde. Adres: Şeyh Hayran Mahallesi, Türkistan Caddesi, numara 20. Detaylı bilgi ve randevu almak için 0458 333 48 48 0552 756 2069. Kardeşler Kombi, beyaz eşya ve kombi servisinde güvenilir adresiniz.
2: Sizler de satışlarınızı artırmak, tüketicilere ulaşmak istiyorsanız doğru adrestesiniz. UniFM'le fark edilirsiniz. UniFM reklam attı. 0543 360 1864. UniFM'le fark edilirsiniz.

kuşak yürek çekip aynı. Bana sorun kim haklı? Şu yüreğim ne meraklı? Hiç sözüm yok.